hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 36, İzmir parçalı ve az bulutlu 35, Adana parçalı ve az bulutlu 33, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve az bulutlu ve açık olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
8: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
8: Bankartın jest oldu.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük yükselişle 14.455 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.509 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün saat 10'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16.61, memurlar için ise %12.41'lik artış şimdiden netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapacak duyuru resmi gazetede yayımlandı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. Adalet Sarayı yakınlarında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın kafenin içindeki patlayıcı maddenin infilak etmesiyle meydana geldiği belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın savaş nedeniyle ekonomik alanda ve cephede sorunlar yaşadığını belirterek Putin savaşı kaybediyor dedi. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 36, İzmir parçalı ve az bulutlu 35, Adana parçalı ve az bulutlu 33, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve az bulutlu ve açık olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan tahsil.

0: kurtuldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo T. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca gazoz.
11: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük yükselişle 14.455 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.509 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün saat 10'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16.61, memurlar için ise %12.41'lik artış şimdiden netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapacak duyuru resmi gazetede yayımlandı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. Adalet Sarayı yakınlarında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın kafenin içindeki patlayıcı maddenin infilak etmesiyle meydana geldiği belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın savaş nedeniyle ekonomik alanda ve cephede sorunlar yaşadığını belirterek Putin savaşı kaybediyor dedi. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 36, İzmir parçalı ve az bulutlu 35, Adana parçalı ve az bulutlu 33, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve az bulutlu ve açık olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Volvo tatil sepetinde. Tatil sepeti. Artık New Life Miner Lite var. Yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde. Pilot garaj şoto
1: ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Expertise.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.
4: Sıradaki şarkı kalabalıkta yalnız hissedenlere gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük yükselişle 14.455 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.69, euro 53.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.509 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün saat 10'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16.61, memurlar için ise %12.41'lik artış şimdiden netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapacak duyuru resmi gazetede yayımlandı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. Adalet Sarayı yakınlarında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın kafenin içindeki patlayıcı maddenin infilak etmesiyle meydana geldiği belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın savaş nedeniyle ekonomik alanda ve cephede sorunlar yaşadığını belirterek Putin savaşı kaybediyor dedi. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi.
1: Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Radyo D'de öğleden önce yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve yine harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Serkan Nişancı, Eller Üzer'le bu saatin açılışını yaptık. Bu kez Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar doğuyor şimdi Radyo D'de. Madem

daha uzun ve daha kaliteli uyuyorlarmış. Erkeklerse gece yaşadıkları kısa uyanmaları çoğunlukla hatırlamadıkları için uyku kalitelerini olduğundan daha iyi değerlendiriyorlarmış. İkisi arasında büyük bir fark var. O zaman yani kötü mü uyuduk, iyi mi uyuduk onu bilemiyoruz. Peki baştaki sorumu geri alıyorum. Uzmanlara göre iyi uyku sadece nasıl uyuduğunuzla değil, uykunuzu nasıl algıladığınızla da ilgiliymiş. Bu da gerçekten ilginç. Peki umarım bu gece güzel uyursunuz, dinlenirsiniz. Sıcak hava biraz hepimizi zorluyor. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: de dinledik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Ersay Üner ve Olacak Gibi Değil'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bir

En ilginç araştırmalarından biri İsveç'ten geliyor. Uzun bir süre çalışmalar yapmış bilim insanları. Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında olası bir ilişkiyi incelemişler ve sonuçlara göre kadınlarda en uzun ortalama yaşam süresi 40 numara ayakkabıya denk geliyor. Erkeklerde ise 46 numara ayakkabı giyenlerde görülüyor. Ama bu bulguların kesin bir neden sonuç ilişkisi kanıtlamadığını söylüyor uzmanlar. Sadece istatistiksel bir gözlem olduğunu vurguluyorlar. Yani ayak numaranız kaderinizi belirlemiyor, korkmayın. Ama bugün gün içerisinde sohbet açmak için değişik bir konu olabilir. Yeni ayakkabı alırken artık bu numara bana kaç yıl kazandırır diye de ufaktan bir düşünebiliriz. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Kupası heyecanını her ne kadar biz elenmiş olsak da uzaktan böyle takip etmeye devam ediyoruz. Son 16'ya kalan takımlar belli olmaya başladı ve ufak tefek sürprizler de oluyor. Mutlaka takip ediyorsunuzdur. Futbol sadece tabii sahada değil, tribünlerde de tarih yazmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası ve FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasını tam 4.644.000 taraftar stadyumlardan takip etmiş. Bu rakamla birlikte 1994 Dünya Kupası'na ait olan 32 yıllık seyirci rekorunu da geride bırakmış bu rakam. Üstelik stadyumların doluluk oranı da %99.7'ye ulaşmış durumda. Hatırlayacaksınız, özellikle kupadan önce bilet fiyatlarının çok yüksek olduğundan bahsetmiştim size. Demek ki bu bile etki etmemiş. İnanılmaz bir doluluk var ve rekorda kırılmış gözüküyor. Kısacası Kuzey Amerika'da futbol coşkusu tribünleri tamamen doldurdu diyebiliriz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Duygusal şarkıların başarılı ismi Yalın Radyo D'de konuğumuz oldu. Aşk ne demekle bize eşlik etti. Az sonra Mabel Matiz burada olacak. Dağılıyorum olaysız ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.464 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.63'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.285, çeyrek altın 10.658 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan. Mabel Matiz. Dağılıyorum olayım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir. Pilot
5: Garaj Oto Ekspertiz. Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

Biliyorsunuz 1 Temmuz itibariyle yeni bir şey hayatımıza girdi. Türkiye'de depozito iade sistemi başladı ve ilk gününde de oldukça yoğun bir ilgi gördü bu sistem. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre sadece ilk günde 1.547.000 doğa logolu şişe geri dönüşüme kazandırılmış ve bizlere de 1,5 milyon liranın üzerinde depozito iadesi yapılmış. Tabii şimdi herkes böyle gidip ekstradan bir para kazandığını, para aldığını düşünebilir ama zaten bu şişeleri alırken ödemeyi peşin yapıyoruz, sonrasında geri alıyoruz. Amaç zaten burada geri dönüşümü arttırmak ve çevre kirliliğini azaltmaya destek olmak. Buna destek olan herkese de bir kez daha teşekkür ediyoruz ama şu an için alıştık herhalde yavaş yavaş. Güzel gözüküyor, güzel gidiyor. Şişeleri atmayalım, bu otomatik makinalarda değerlendirip nakde çevirelim, iademizi alalım diyorum. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

X platformu canlı yayın özelliğini yenilediğini duyurdu. Artık premium kullanıcılar yayın başlığı belirleme, kapak görseli ekleme, görünürlük ayarlama ve sohbet moderasyonu gibi gelişmiş araçlara erişebiliyorlar. Ve Premium Plus aboneleri ise detaylı analiz, yeniden oynatma ve yayını farklı platformlara gömme gibi ek özelliklerden yararlanabilecekmiş. X bu adımla canlı yayın deneyimini içerik üreticileri için daha profesyonel hale getirmeyi hedeflediğini açıklamış. Peki X platformunu kullanıyorsanız, eski adıyla Twitter tabii ki, hala Twitter diyoruz. Bu özellikler belki işinize yarayabilir. Bizi de X'de takip etmek için Radyo D 104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Belki bir gün biz de canlı yayın açarız.

0: Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
1: Aras'tan uzak duracaksın.
2: Teoman'dan Aras'la ilgili kararlı çıkış.
0: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
3: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
2: Serhat'ın Hakan'ı tehdidi nereye varacak?
4: Neden yapacakmışım bunu?
3: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
5: Ben bir aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
6: Teoman abisi hayatta.
2: Gizlenemeyecek boyuta gelen Aras ve Teoman'la ilgili gerçekler nelere mal olacak?
6: Aras, Teoman için geldi.
7: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel. Bir

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

bir güldün bize eşlik etti. Parça uzun bir süredir playlistimizde. Çok sevdik, çok beğendik ve 2026 yazında keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha güzel bir cuma günü diliyorum. Adım adım hafta sonuna yaklaşırken ufak bir hatırlatma bir kez daha. Sosyal ağlar üzerinden bizi hala takibi almadıysanız radyod.com'dan ulaşabilir ya da radyod104 olarak hangi sosyal ağı kullanıyorsanız aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Şimdi Derya Ulu, Hani ile...

Türkiye'nin internet kullanım alışkanlıklarını ortaya koyan istatistikler geçtiğimiz gün paylaşıldı ve internet trafiğinde YouTube %40'ın üzerindeki payıyla açık ara liderliğini koruyor. Onu Instagram takip ediyormuş ve mesajlarda da, daha doğrusu mesajlaşmada da en fazla trafik Instagram üzerinden gerçekleşiyormuş yine. Sesli görüşmelerde ise Türkiye WhatsApp'ı tercih ediyor. WhatsApp zirvede yer alıyor. Rapora şöyle bir baktığımızda video içeriklerinin internet kullanımındaki ağırlığını bir kez daha görüyoruz. Peki, en çok Instagram'ı kullanıyoruz, YouTube'u kullanıyoruz. Zaten normal, büyük bir çoğunluğumuz oralarda geçiyor artık maalesef. Maalesef diyorum, hepimiz çok fazla zaman harcıyoruz. Biraz daha kendimizi frenlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Gün ve Simge yeni biriyle burada olacak. Çok daha fazlası için de yine burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya, story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye, tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Havanın son tahminlerini az önce göz attım. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kuzey, iç ve batı kesimlerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde güneşli hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da 31, Ankara'da 33, İzmir'de ise 35 derece sıcaklık öngörülüyor. Havanın diğer ayrıntıları biliyorsunuz gün içerisinde saat başlarında haber merkezimizde sizi bekliyor. Kaçırmayın. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de Bora Duran ve Emin Bulut şimdi konuklarımız. Haberin yok.
1: Gözlerim seni ararken

geçmiş geçmişte ve Emircan İrek radyodaydı, dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Gün içerisinde D-Mix, birbirinden harika parçaların mixlenmiş hali her an burada radyodaydı karşınıza çıkıyor. DJ Baybora mixledi, yaklaşık 6 dakikalık D-Mix şimdi bir kez daha radyodaydı. D-Mix.

0: Güneş İşbirliği son dönemde yine oldukça sevdiklerimizden İncir Ağacı Radyo T'de bizimle buluştu. Az sonra bir başka güzel işbirliği İkilem ve Tuğba Yurt'tan gelecek. İçiyorum ederimize burada Radyo T'de olacak, ayrılmayın. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.430 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.63'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.292, çeyrek altın 10.670 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi
3: bu. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
4: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

dinliyorsunuz. Her cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de Zaman Tüneli bizimle buluşuyor. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını Zaman Tüneli'nde dinliyoruz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katıyoruz ve bu cumartesi ve pazar da 22-24 Radyo D'de Zaman Tüneli yine burada olacak, kaçırmayın. Ayrıntılı yayın akışımızı da radyod.com'dan takip etmeyi unutmayın. Seni

0: Oyuncak gibiyle Aleyna Tilki Radyo TRT'de dinledik. Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer almıştı parça. Yeniden yükselişte olabilir. Yine sevdiklerimizden biri. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Yine tüm enerjisiyle saat 15'e kadar burada Radyo TRT'de bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 10'da buluşuyoruz. Herkese güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu boyunca da yine bizi Radyo TRT'yi takip etmeyi unutmayın. Ben giderken şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo TRT'yle keşfet.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.

0: ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği haftanın son işkili günlerden cuma. Uzmanlar diyor ki epey bir sıcak oldu. Bugün de sıcak ama hafta sonu itibariyle yurt geneli yer yer parçalı bulutlu ve yağışlı. Yağışlardan dolayı da yine tedbir elden bırakmamak gerekiyor diye ben de buradan hatırlatmamı yapmış olayım. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler.

Radyo'da dinleyenler bir hayli şanslı çünkü hafta boyu itibariyle Radyo'da dinleyenlerine kazandırmaya devam ediyor. Hayatın içinde her zaman seninleyiz. Sürpriz konserlere davetiyeler, yine sürpriz markanın sürpriz hediye çekleri. Hepsi için kulağınızın burada, müziğin ve eğlencenin frekansında olması yeterli. Dediğim gibi hayatın içinde her zaman seninleyiz. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu radyoda ayrıcalığıyla da size eşlik etmeye devam ediyor. Dinlemiş olduğumuz şarkı da şöyle bir 2013'e gidelim. 5 Ocak'ta Mabel Matiz'in yayınladığı ikinci stüdyo albümüydü. Yaşım Çocuk. Ve bu albümünde aynı zamanda sözleri Mete Özgenci'le ait, müziği ise yine Mabel imzalı. Zor değiliz.

0: isimli şarkıyı geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Herkese bir kez daha keyifli günler. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D. Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
2: Radyo D.
1: Top 20.
3: 104'te Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Altay Kainat Şahit.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Dedim ya, radyo dinleyenler bir hayli şanslı diye, kulağınız burada olsun çünkü sürpriz konserlere davetiyeler radyo diye ayrıcalığıyla her yıl olduğu gibi yıl boyu ve yaz boyu da bu yaz sizi bekliyor. Onlardan biri oldu 12 ve 13 Haziran'da İstanbul konserinin ardından da yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da da tekrar Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda hayranlarıyla buluştu. Kimden bahsettiğimi eminim çoğunluğumuz anımsadı. Radyo D ayrıcalığıyla da yine kazananlar o konsere gidebilme imkanı yakaladı. Tantaşçı'dan bahsediyorum. Gidişat burada Radyo D'de. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Ben yanılmam. Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.451 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.62'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.274, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.

söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan ve aynı zamanda yine prodüktörlüğünü de Musa Doğu üstlendiği bir şarkıydı. Ajda Pekkan da kendilerine eşlik etti. Big Five konseptli Manifest'i hileliyle geride bıraktık. Yine popüler müzik listelerinde Haziran ayında bizlerle buluşturduğu Mustafa Ceceli imzalı aranjisiyle yeni single'ı Yaratuz'da Murat Boz, Radyo D'de.

XGP Türkiye Dünya Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da olacak. Yine yıldızlar da sahnede ve motosikletler de pistteyken o yıldızlara baktığımda 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar günü Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz olacak. Yani Afyon'da dediğim gibi MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve NG Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve bu tarihler arasında da harikulade konserler sizi bekliyor. Yine aynı zamanda da canlı yayınlarımız doğru da olacak ve Afyon'da da biz canlı yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Davetiye kazanmak için kulağınız Radyo D'de olsun. Unutmayın, burası Radyo D ve burada kazanmak çok kolay.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Radyo Dev'in özel formatlarından biri sıradaki şarkı konsepti. Yani mottolarını sizler belirliyorsunuz. Gerek Instagram Radyo D'de postların altına yorum yazıyorsunuz. Radyo D 104 sayfamızda ya da WhatsApp'tan oluşturuyorsunuz. Biz de o mottoları sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Hadi gelin dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı mesajı yazıp göndermeye cesaret edemeyenlere gelsin.
2: Radyo D.

0: Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatağım Pafi, uykun iyi
2: Pafi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Radyo T. Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

popüler müziğin efsane ismi Kenan Doğulu'nun şarkılarını alternatif arabesk tarzında yeniden seslendirdiler. Ve Kenan Doğulu'nun en özel 15 şarkısı seçilerek hazırlandı. Ve işte o projede yer alan sakilerin sımsıkı sıkı şimdi Radyo D'de.

Yapay zeka deyip de geçmemek lazım. Sonuç itibariyle küçümsenecek bir iş değil. Yani çok güzel bir işler çıkıyor. Mesela Ankara Ekoz buna en güzel örneklerden biri. Bir de Radyo'da Top 20 listesi her cumartesi saat 15 ve pazar 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla malum hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Radyo D'de ve bakalım bu hafta listemizin kaç numarasında yer olacak Ankara Ekoz. Beni al Radyo D'de.

0: Radyo de. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.466 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.288, çeyrek altın 10.663 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
0: Radyo D. Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Başarılı bir kadın vokal, Ceylan Ertem. Kamyon Şarkıları albümü. Yani babamın istek şarkıları aslında. Kamyon şoförü olan babasının yıllardır kızından dinlemek istediği en sevdiği şarkılardan oluşan arabesk ve Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleri yer alıyor. Babamın istek şarkıları ve o şarkılardan biriydi. Bir Gül Sevdim. Ceylan Ertem farkıyla geride kaldı. Bu kez Bahadır Tatlıöz'le devam ediyoruz. Bugün ne?

herkesin bir yaz mevsimi şarkısı var. Sizinki de bilmiyorum ama sevilen bir şarkı. Özellikle bizim haber spikeri Semin Yıldırım'ın da dinlemekten bir hayli keyif aldı. Hatta radyo koridorlarında hoplayarak sıplayarak dans ettiği bir şarkı diyebilirim. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104 Hanımlar Beyler. Keyifli günler herkese. Popüler müziğin özellikle şu son dönemde başarılı marş altyapılarının içerdiği şarkılarıyla yükselen trendi diyebilirim Bahadır Tatlıöz. Ve onu geride bıraktık. Ama kulağınız burada olsun çünkü dakikalar sonra Radyo Dede en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

0: ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
4: Hepsi burada, hepsi bu. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo T.
4: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısaca

0: Bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Radyo D.
1: Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Ünal Sayınır'ın Nisan ayında Ruh Hastası adını verdiği albümünü sevilen olacak ve ilk çıkış şarkısı değil. Olacak gibi değil. Onu geride bıraktık. Şimdi yaz mevsimi deyince artık yazın ikonikleşmiş popüler kültür ismi diyebilirim onun için. Ve yaşadığı Bodrum'a da 30. yılı anısına bir saygı projesi aynı zamanda. Ekim'den bahsettiğimi çoğumuz anımsayacak. Ben yaz bitti demeden yaz bitmez diyen Fedon'dan bahsediyorum. Geçtiğimiz günlerde yine Gökçe Murat düzenlemesi Zeynep Talü'ye ait Bodrum'da Fedon. Radyo.

0: Gülşen'in büyük ses getiren 2019 düzeltiyorum 2009 kayıtlı ön söz albümünün şarkısıydı Ezber Bozan. Ve Radyo D'de Gülşen'i geride bıraktık, kulağınız burada olsun, en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir gül.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Bankartın jest oldu.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Malum haftanın son iş günü ve hafta sonu tatilini hazırlayan şarkılar da burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Ben Çağlar Demirel şimdilik gidiyorum ama yeni saatle beraber kulağınız burada olsun. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
1: Aras'tan uzak duracaksın.
2: Teoman'dan Aras'la ilgili kararlı çıkış.
0: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
3: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
2: Serhat'ın Hakan'ı tehdidi nereye varacak?
4: Neden yapacakmışım bunu?
3: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
5: Ben bir aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
6: Teoman'ın abisi hayatta.
2: Gizlenemeyecek boyuta gelen Aras ve Teoman'la ilgili gerçekler nelere mal olacak?
6: Aras, Teoman için geldi.
7: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Radyo D'de birazdan. İkilem ve Tuğba Yurt. İçiyorum ederimize.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Merhaba, ben Tuğba Yurt. Şu an Radyo D'desiniz.

0: hani bensiz bir hiçtin.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.431 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.61'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.281, çeyrek altın 10.653 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cuma

0: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece 5 yol Mertel Cevizli Bağ yönlerinde trafik yoğun seyrediyor. Mahmut Bey İkiterli, Başakşehir Gazi Osmanpaşa ve Çağlayan bağlantılarında araçlar yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Uzunçayır Göztepe, Bostancı Maltepe, Pendik yönlerinde yoğunluk görülüyor. Uzunçayır koşu yolu arasında devam eden bakım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı ve bölgede trafik ağır ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanıyor. Karşı yönde trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise her iki yönde de trafik yoğun ancak akış devam ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.423 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.60 işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.272, çeyrek altın 10.636 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer.

0: Reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu toplumun %65'inin kilolu olduğunu belirterek hareket yaşını öğren sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya ve İstanbul'un batı kesimleriyle Kars çevrelerinde yarın beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için sarı uyarı da bulundu. Yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Fransız hükümeti, Haziran'da ülke yetkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'e aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 31, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Reklam.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
2: Umran Oto Ekspertiz.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti. Doğada ne varsa
9: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Bankam,
2: Bank, kartıma bin. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu toplumun %65'inin kilolu olduğunu belirterek hareket yaşını öğren sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya ve İstanbul'un batı kesimleriyle Kars çevrelerinde yarın beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için sarı uyarı da bulundu. Yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Fransız hükümeti, Haziran'da ülke yetkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'e aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 31, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
9: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
11: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. 104'te radyoda.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo D.
5: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
10: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
12: Her ev güzel istikbalde.
13: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
14: Budur.
13: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı bizi dinleyelim.

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, Şirin Evler Merter ve Çağlayan bölgesinde araçlar ağır ilerliyor. Tem'de Mahmut Bey iki Terli Gazi Osmanpaşa ve Seyrantepe yönü etkili. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı, Göztepe ve Uzunçayır arasında trafik yavaş ilerliyor. Tem'de Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir ve Kavacık yönünde yoğunluk görülüyor. Köprü geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de bağlantı yollarında trafik ağır ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspert RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
4: Yeni

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyona Mücadele Merkezi NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu toplumun %65'inin kilolu olduğunu belirterek hareket yaşını öğren sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya ve İstanbul'un batı kesimleriyle Kars çevrelerinde yarın beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için sarı uyarı da bulundu. Yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Fransız hükümeti, Haziran'da ülke yetkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'e aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 31, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
5: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
6: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: giymiş, kışanmış.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz. Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineralite eczanelerde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo
6: T. Sıradaki şarkı bizi dinleyen bütün erkeklere gelsin.
7: Radyo D.

0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, Şirin Evler Merter ve Çağlayan bölgesinde araçlar ağır ilerliyor. Temde Mahmut Bey İkiterli Gazi Osmanpaşa ve Seyrantepe yönü etkili. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı, Göztepe ve Uzunçayır arasında trafik yavaş ilerliyor. Temde Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir ve Kavacık yönünde yoğunluk görülüyor. Köprü geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de bağlantı yollarında trafik ağır ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo T.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
1: Aras'tan uzak duracaksın.
2: Teoman'dan Aras'la ilgili kararlı çıkış.
0: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
3: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
2: Serhat'ın Hakan'ı tehdidi nereye varacak?
4: Neden yapacakmışım bunu?
3: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
5: Ben de aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
4: Teoman abisi hayatta.
2: Gizlenemeyecek boyuta gelen Aras ve Teoman'la ilgili gerçekler nelere mal olacak?
4: Aras, Teoman için geldi.
6: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: getir. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo
2: D. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D.

Radyo D'den herkese merhaba. Bugün 3 Temmuz 2026, Temmuz ayının ilk programı. Günlerden tabii ki Cuma. Bu arada Rock başladı ve ben Meltem. Bugün değişik bir tema belirledim. Hep beraber bu temaya uygun şarkılar dinleyelim diye. Biliyorsunuz ki klasikleşmiş pek çok rock ve metal grubunun efsanesi büyük sahnelerde değil aslında. İlk stüdyo albümlerinde kaydedilen o ilk şarkılarla yazılmaya başlandı. Bugün de işte rock ve metal tarihine yön veren grupların o ilk dinleyici önüne, seyirci önüne çıktıkları ilk albümlerinden seçilmiş şarkıları dinleyelim istedim biraz. Her parça bir kariyerin başlangıcını, bir dönemin ruhunu ve müzik tarihine bırakılan ilk güçlü izi temsil ediyor ve sonrasında gelenlere de ilham kaynağı oluyor. Deep Purple, Hush dinledik. Hush, Deep Purple'ın ilk stüdyo albümü, Shades of Deep Purple'ın açılış parçası ve grubun ilk büyük çıkışını sağlayan şarkıydı. Grubun ilk kadrosunda Richie Blackmore, John Lord, Ian Paice, Rod Evans ve Nick Simper yer alıyordu. Bu dönem grubun daha çok psychedelic rock ve progresif etkiler taşıyan ilk evresini temsil ediyor. Henüz onları o sert hard rock tarzının öncülerinden biri yapacak o ağır sound'a ulaşmamışlardı bu albümle ve bu şarkıyla. Hush özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük başarı yakalayarak grubun adını duyurmuştu aslında dünyaya. Deep Purple'ın daha sonra gelecek efsanevi klasik albümleri In Rock, Mission Head için kapıyı aralayan ilk önemli adım da bu şarkı olmuştu. Bugün grup daha çok Smoke on the Water ile özdeşleşse de Deep Purple'ın dünya çapındaki ilk hiti aslında Hush olarak kabul ediliyor. Şimdi sırada Skid Row var. Skid Row'un da ilk albümünden I Remember You.

Def Leppard dinledik. Wasted. Def Leppard'ın ilk stüdyo albümünden geldi. Açılış parçasıydı. New Wave of British Heavy Metal akımındaki yerini sağlamlaştıran ilk önemli kayıtlardan biri. Yalnız bildiğimiz Def Leppard'dan ne kadar farklı değil mi? O dönemde henüz çok genç yaşlarda olan grup üyeleri yüksek enerjili sert soundlarıyla dikkat çekerek kısa sürede büyük çapta tepki görmüştü, ilgi görmüştü aslında. Albüm yayınlandığında Def Leppard daha sonra milyonlarca satan Pyrimonia ve Hysteria albümlerindeki melodik hard rock çizgisine henüz ulaşamamıştı. İlk dönemlerinde çok daha hızlı, az önce dinlediğimiz gibi agresif ve klasik heavy metal etkileri taşıyan bir müzik anlayışına sahiptiler. İşte az önce dinlediğimiz şarkı da o dönemin en iyi örneklerinden biriydi. Şimdi sırada Motorhead var. Motorhead'in ilk albümünden, ilk yayınlanan albümünden Motorhead şarkısı.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Radyo'daydı. Bu arada rock devam ediyor. Pearl Jam dinledik. Alive. Pearl Jam'in ilk stüdyo albümü, Ten'in çıkış single'ı ve grubu dünya çapında tanıtan ilk büyük hitiydi. Şarkının sözleri vokalist Eddie Vedder tarafından yazılmıştı ve kendi gençlik yıllarında yaşadığı aile travmalarından ilham almıştı. Sözleri bu şekilde yazmıştı. Vedder uzun süre gerçek babası sandığı kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendiğini ve bu büyük sarsıntının şarkının temelini oluşturduğunu yıllar sonra açıklamıştır. Ten albümü ilk yayınlandığında satışları yavaş ilerlese de Alive ve ardından gelen diğer single'larla birlikte kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Albüm Pearl Jam'i grunge akımının en önemli temsilcilerinden biri haline getirirken 1990'ların rock müziğine de yön veren eserlerinden biri oldu. İlginç bir şekilde Eddie Vedder daha sonra şunu da söylemişti. Başlangıçta Alive'ı acı ve kimlik arayışını anlatan karanlık bir şarkı olarak yazmıştım. Ancak konserlerde binlerce kişinin nakaratı hep bir ağızdan söylemesini gördükten sonra şarkının anlamının değiştiğini fark ettim. Bana göre Alive zamanla acının değil, hayatta kalmanın, direnmenin ve birlikte güç bulmanın simgesine dönüştü demişti. Şimdi sırada başka bir grunge efsanesi, Guns N' Roses, Paradise'ti.

Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Alice in Chains dinledik. We Die Young. Alice in Chains'in ilk stüdyo albümü Facelift'in açılış parçasıydı ve grubun karanlık, ağır ve kirli sound'unu dünyaya tanıtan ilk şarkılarından biri olmuştu. Parça Seattle'da büyüyen çocukların şiddet, suç ve umutsuzluklarla iç içe yaşamlarından ilham alınarak yazılmıştı. Hatta gitarist Jerry, mahallede çok küçük yaşta çocukların bile silah taşıdığına tanık olduktan sonra bu şarkı fikrinin ortaya çıktığını anlatmıştı. Facelift albümü grunge akımının yükselişe geçtiği dönemde yayınlandı ve Alice in Chains'i Seattle sahnesinin en dikkat çeken gruplardan biri haline getirdi. Bugün bu şarkı Alice in Chains'in kariyerine başlatan eserlerden biri olmasının yanı sıra grunge ile heavy metal öğelerini başarılı bir şekilde birleştiren ilk önemli örneklerden biri olarak da kabul ediliyor. Bu yönüyle hem grubun hem de 90'ların alternatif rock ve metal sahnesinin şekillenmesinde önemli bir yere sahipti. Şimdi yine grunge akımından bir grupla devam ediyoruz. Nirvana var, About a Girl. Nirvana'nın ilk stüdyo albümünün en dikkat çeken parçalarından biriydi. Grubun gelecekteki müzikal yönünü haber veren ilk şarkılarından biri olarak da görülüyordu. O dönemde Seattle sahnesine hakim olan sert ve gürültülü sound'un aksine melodik yapısıyla dikkat çeken bu parça About a Girl, Kurt Cobain'in güçlü şarkı yazarlığını da ortaya koymuştu. İlginç de bir detay var. Kurt Cobain şarkıyı o dönem kız arkadaşı, bir saniye ismi neydi? O dönemki kız arkadaşı Tracy. Tracy için yazmıştı. İlginç olan ise Tracy'nin şarkının kendisi hakkında olduğunu ancak yıllar sonra öğrenmesiydi. Çünkü neden? Kurt Cobain o dönemde romantik şarkılar yazdığı izlenimini vermekten çekindiği için bunu kimseye söylememişti. Ergen hareketler. About a Girl, Nirvana'nın punk enerjisini akılda kalıcı melodilerle birleştirildiğini gösteren ilk önemli örneklerinden biri olmuştu. Bu yaklaşım 2 yıl sonra yayınlanan Nevermind albümünün dünya çapındaki başarısını da temelini oluşturdu. Özellikle 1993'teki MTV Unplugged performansı sayesinde de şarkı yerini yeni bir kuşağa ulaştırdı ve bugün grubun en sevilen eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor hala. Şimdi Nirvana, About a Girl.

Şimdi de sırada Rammstein var. Rammstein'ın ilk albümünden bir şarkı var. Du Riechst So Gut. Rammstein'ın ilk stüdyo albümünün çıkış single'ı ve grubun kendine özgü endüstriyel metal kimliğini tüm dünyaya tanıtan ilk şarkı olmuştu. Parçanın adı Türkçe'ye Güzel Kokuyorsun olarak çevrilebilir. Ve sözleri avını kokusundan takip eden bir avcının gözünden anlatılır. Şarkının ilham kaynaklarından birinin Parfüm, The Story of Murderer, korku romanı olduğu kabul edilir. 95 yılında yayınlanmıştı albüm. Sert gitar rifflerini elektronik altyapıyla birleştirerek o dönem için oldukça farklı bir sound ortaya koymuştu Rammstein. Grubun Almanca söylemeyi özellikle tercih etmesi de onları uluslararası rock ve metal sahnesinde benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi oldu tabii. Rammstein'ın bugün dünya çapında tanınan sahne estetiğinin ve müzikal çizgisinin ilk büyük adımı olarak görülüyor. Endüstriyel metalin en önemli temsilcilerinden biri haline gelecek grubun kariyeri de bu albümle başladı ve sonraki yıllarda da klasik albümlerin temelini atan albüm oldu aslında. Bugün hala konser repertuarının vazgeçilmez şarkılarından biri olarak yer alıyor.

Radyo D'de bu aradarak devam ediyor. İkinci saatimize de geçtik. Hatta üzerinden 11 dakikada geçmiş. Ghost dinledik. Elizabeth ilk stüdyo albümünden gelmişti Ghost'un. Şarkı tarihte Kanlı Kontes olarak anılan Macar soylusu Elizabeth Báthory'den etkilenmişti. Rivayetlere göre Báthory gençliğini korumak için yüzlerce genç kadını öldürüp kanlarında yıkandığı iddialarıyla tarihin en ürkütücü figürlerinden biri olarak anılıyordu. 2010 yılında yayınlanan Ghost'un ilk albümüyle gizemli kimliğini müzik dünyasına tanıtmıştı. O dönemde grup üyelerinin kimliği bile tamamen gizli tutuluyordu. Vokalist yalnızca Papa Emeritus, diğer müzisyenler ise Nameless Ghosts olarak biliniyordu. Bu anonim yaklaşım da grubun kısa sürede büyük merak uyandırmasını sağladı. Klasik heavy metal, doom metal ve 1970'lerin hard rock etkilerini melodik bir yapıyla birleştirmişlerdi Elizabeth şarkısında. Şimdi sırada Judas Priest, Rockarola. Judas Priest'in aynı adı taşıyan ilk stüdyo albümünün çıkış parçası ve Judas Priest'i ilk tanıdığımız şarkı. Grubun profesyonel kariyerindeki ilk önemli adım. Albüm yayınlandığında grubun bugün bildiğimiz o ağır ve keskin heavy metal kimliği henüz tam olarak oturmamıştı. Müziklerinde blues rock, hard rock ve progressive rock etkileri belirgin bir şekilde hissediliyordu. Albümün yapım sürecinde yaşanan bütçe sıkıntıları ve prodüksiyon harcama tercihleri sebebiyle de grup yıllar boyunca Rockarola'dan istediği gibi bir albüm olmadığını dile getirdi. Özellikle gitarist ve vokalist Rob Halford albümün çok daha sert duyulabileceğini ancak kayıt sürecinde bunun tam olarak yansıtılamadığını söyledi. Bu da tamamen tabii ki bütçe kaynaklıydı. Yine de Rockarola, Judas Priest'in sonraki yıllarda heavy metal'in kurallarını yeniden yazacak kariyerinin başlangıç noktası olarak büyük önem taşıyor. Birkaç yıl sonra yayınlanan Sad Wings of Destiny ve British Steel gibi albümlerle grup modern heavy metal'in en etkili isimlerinden biri haline geldi ve hala da öyle. Bu yüzden Rockarola kusurlarına rağmen metal tarihinin en önemli ilk albümlerinden biri olarak kabul ediliyor ve şarkı da geliyor.

Şimdi System of a Down dinleyeceğiz. Sugar, System of a Down'ın kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümünün en dikkat çeken parçalarından biri olarak System of a Down'u tanıdığımız şarkıydı. Onların da dünyaya açılmasını sağlayan ilk büyük çıkışlarından biriydi. Sıra dışı şarkı yapısı, ani tempo değişimleri ve vokalist Serj'in alışılmışın dışındaki vokal tarzı anında dikkatleri çekti. Grubun daha ilk albümde ne kadar farklı bir kimliğe sahip olduğunu gösterdi. 1998'de yayınlanan albüm alternatif metal, thrash ve Ermeni halk müziğinden izler taşıyan özgün yaklaşımıyla dikkat çekmişti. Sugar özellikle MTV'de yayınlanan klibi sayesinde de geniş kitlelere ulaştı ve grubun kısa sürede dünyaca tanınmasını sağladı. Bu ilk albüm System of a Down'un ilerleyen yıllarda yayınlayacağı kült albümlerin temelini atan bir albümdü. Sugar'da ilk System of a Down'u tanıdığımız şarkıydı. Grubun politik, deneysel ve alışılmış kalıpların dışına çıkan müzikal

Megadeth dinlemiştik az önce. Şimdi sırada Pantera var. Cowboys From Hell şarkısını dinleyeceğiz. Şimdi bugünün teması neydi? Rock ve metal tarihine yön veren grupların genellikle ilk albümlerinden bizim onları ilk tanıdığımız çıkış parçasıyla genelde bu şarkılara yer verdik. Pantera, Cowboys From Hell, Pantera'nın aslında ilk albümü değil, dördüncü albümü. Her ne kadar dördüncü albümü olsa da hem grup bu dönemi kendi tarihinde başlangıç olarak görmüyor. Çünkü önceki albümler daha çok glam metal etkisi taşırken Cowboys From Hell ile birlikte bugün efsaneleşen sert ve grow odaklı Pantera sound'a doğmuştur. Hem grup kabul etmiyor bundan önceki dönemi, hem de biz Pantera hayranları kabul etmiyoruz. Pantera'nın aynı adı taşıyan albümünün açılış parçası ve grubun kariyerinde gerçek anlamda bir dönüm noktası. Birçok müzik otoritesine göre de Cowboys From Hell 1990'larda groove metal akımını şekillendiren albümlerden biri. Bu albümle birlikte Pantera sadece tarzını değiştirmekle kalmadı, o dönemin en etkili metal gruplarından biri haline gelerek yeni bir metal döneminin kapısını araladı. O açıdan da çok önemli bir albüm, çok önemli bir şarkı. Pantera'yı da 12 Temmuz 2026 Pazar günü İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da izleyebileceğiz. Eğer hala biletlerinizi almadıysanız ama Pantera hayranıysanız bence elinizi çabuk tutun.

Pantera'dan sonra şimdi sırada Halloween var. Halloween'in ilk albümünden Murderer şarkısını dinleyeceğiz. Albüm grubun hızlı gitarları, melodik yapısı ve çift gitar armonileriyle daha sonra düşünün o zaman böyle bir müzik türü yok. Power metal. Daha sonra power metal olarak anılacak tarzın temellerini atan en önemli çalışmalardan birisi olarak kabul ediliyor. Bu dönemde grubun vokalini ve ritim gitarını Kai Hansen üstleniyordu. Hansen'in enerjik vokali ve grubun yüksek tempolu besteleri Halloween'i klasik heavy metal'den ayıran özgün bir kimlik kazandırdı. Birkaç yıl sonra da gruba Michael Kiske katıldı. Ve işte o zaman Voltran'ı oluşturdular. Birlikte bu sound daha da gelişecek ve grup dünya çapında başarıya ulaşacaktı. Bu albüm Avrupa metal sahnesinin en etkili başlangıç albümlerinden biri olarak kabul edildi. Murderer ise agresif temposu ve teknik yapısıyla Halloween'in sonraki yıllarda Keeper of the Seven Keys gibi klasiklerini zirveye taşıyacağı müzikal anlayışın ilk güçlü örneklerinden biri olarak ortaya çıkıyordu.

Halloween'den sonra sırada Korn var ve Korn'u ilk tanıdığımız şarkı Blind var. Korn'un kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümünün açılış parçası ve birçok müzik eleştirmeni tarafından nu metal akımını başlatan şarkılarından biri olarak kabul edilir. Nu da değil tabii ki, nu metal. Korn bu albümle dönemin thrash ve glam metal anlayışından tamamen farklı bir yol izledi. 7 telli gitarlar, düşük akortlar, hip hop ritimlerinden etkilenen davullar ve vokal Janet'ın içe dönük duygusal vokalleri grubun kendine özgü kimliğini oluşturdu. Blind bu yeni sound'un en güçlü temsilcisi olarak kısa sürede dikkat çekti.

Korn'dan sonra şimdi sırada Volbeat var. The Human Instrument. Volbeat'in ilk stüdyo albümünün öne çıkan parçalarından biriydi. Bu şarkıda grubun kendine özgü müzikal kimliğini ilk kez geniş kitlelere, yani hepimize tanıttığı eserlerden biri oldu. Albüm rockabilly, klasik rock and roll, heavy metal ve hard rock öğelerini bir araya getirerek o dönem için oldukça bir farklı bir sound ortaya koymuştu. Grup Dominus'u aldıktan sonra vokalist ve gitarist Michael tarafından kuruldu. Paulson önceki grubundaki death metal anlayışını tamamen geride bıraktı. Çok tahammüllüydük ama aynı zamanda sert bir tarz benimsedi. Bu cesur yön değişikliği Volbeat'in kısa sürede uluslararası başarı yakalamasının en önemli nedenlerinden biri tabii.

Bugün de Radyo D'de bu aradarak bitti. Önümüzdeki hafta Cuma günü yine aynı saatte, yani saat 8'de, ona kadar ben burada olacağım. Şimdiden herkese sağlıklı, mutlu, müzik dolu, huzurlu, kimseyle kavga etmeden, tartışmadan, sakin bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. İyi hafta sonları, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: aşk güzel şey sanmışım.
1: Radyo de!
2: Hazır mısın?
1: Sahne.
2: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyo de sahne, sahne, sahne. Radyo de.
2: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Herkes. Sahne. Akustikler ve konserler radyonda. Radyoda. Sahne. Radyoda. Sahne.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha.
1: İnanılmazsınız gerçekten. Biz sizi hak edeceğini arttık, onu düşünüyoruz yani.

0: değerli müzisyen dostlarımı.
1: Radyo ritim burada, nefes burada, sahne seninle. Sahne. Radyo de.

0: Bu akşam yine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Olduğun yer en iyi canlı müzik mekanı.
2: Şarkılar sizin güzel yüreğinizden. Bu şarkı da sizin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.